bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne tabağıyla,

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi azar azar?

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım. 95.5

0: Yoksa anmam.
1: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir Yerel ve Bölgesel Yayıncılık

0: dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya kuruluşlarına derin bir nefes aldırması bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi.
1: Spor.
0: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 5 sent, bir bitcoin 76.375 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.808 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir yerel ve bölgesel yayıncılık dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya kuruluşlarına derin bir nefes aldırması bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi.
1: Spor.
0: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 5 sent, bir bitcoin 76.375 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.808 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: Cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu. Para

0: Serbest piyasada gram altın 6695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti.
1: Spor.
0: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.
1: 95.5

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
4: Spor.
3: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, Euro 53 lira 47 kuruş, Sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir Bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda

0: aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
1: Spor.
0: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 0-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sabahları sizi yönlendiriyor.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
3: 95.5

Ariel'le. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

ömrüm sana adleser gelsin. Abileri her zaman yanında, aslan kardeşimiz her daim yanındayız dedi Sefa Dursun Özçelik'in. İki tane daha isteği panelimde duruyor. Peşi peşine gönderiyorum. Hadi bakalım.

Efendim mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünde Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünde Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği şeklinde gidiyor. Hangi sizin için uygunsa gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490. Bu arada Elbistan bizi dinliyor. Ciğerci kardeşlere selam olsun. Halis Hançer'in Ümmeti Müslüman'a selamları var. Ümmeti Müslüman'ın mübarek Kurban Bayramı'nı Halis Hançer, Ciğerci Kardeşler ekibi olarak tebrik ediyorlar. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorlar. Efendim, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan Ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi. Artık Ciğerci Kardeşler oldu. Halis Hançer ekibin başında Ciğerci Kardeşler'in. Elbistan ve civarında Ciğerci Kardeşler'den yenir. Yolunuz düşerse selamlarımla gidenlere ikramlar var. Haberiniz olsun Halis kardeşim. Halisane o kalbiyle sizleri ağırlamaktan kıvanç duyacaktır. Çok şerefli, çok adam bir kardeşim benim. Selam olsun kendisine, Halis Hançer ve ekibine. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında detaylar var arkadaşlar. Oradan takip alır mısınız lütfen? Ciğerci Kardeşler, Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasını özellikle Elbistanlılar takip alsınlar. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında İster alo diyerek, ister giderek Ciğerci Kardeşler'den ciğer yesinler. Ciğerlerim neymiş? Ciğerci Kardeşler, Elbistan 46. Sefa Dursun Özçelik, ben Keçören, Aktepe'den Şafak Demirtaş, Aslan kardeşim Oğuzhan Özçelik, özgür günlerde beraber görüşmek dileğiyle. Aslan kafese yakışmaz, biz her zaman sahnedeyiz mesajını gönderdi. Sefa Dursun Özçelik panelinden Şafak Demirtaş. Damla Zeley, canımız Ahmet Tekaya, ailesinden, aklımızda, kalbimizde hep senle, moralini güçlü tut, kendine dikkat et. Seni bekleyen ve çok seven bir ailen var, bunu hiç unutma, seni çok seviyoruz dedi Damla Zeley. Yine Sefa Dursun Özçelik kardeşim, ömrüm sonuna dek, ömrümün sonuna dek yanında olduğumu bil. Abilerin Şafak, Enes her zaman yanında sahneler, sen gelene kadar emanet. Abilerim burada emanetin başımız gözümüz üstüne. Hızlı gel, hızlı gel canımız, aslan kardeşimiz hızlı gel diyorlar. Sefa Dursun Özçelik, duygular fora dakikalarda. Abilerin Şafak Enes her zaman yanında. Sahneler, sen gelene kadar emanet. Abilerim burada emanetin başımız gözümüz üstüne. Hızlı gel, hızlı gel canımız, aslan kardeşimiz dedi. Ömrümün sonuna kadar yanında olduğumu bil diyor Sefa Dursun Özçelik. Ve Sefa Dursun Özçelik'in isteği yayında efendim. Ne istemiş Sefa Dursun Özçelik kardeşim? Şu dünyadaki en değerli varlığım, yoluna dünyaları yakacağım aslan kardeşim benim. Gençliğine doyamayan yiğit kardeşim, senin yoluna ölürüm ben. Kime inanayım kardeş dedi. Of ya, tüylerim diken diken. Sefa Dursun Özçelik ne yaptın? Şu dünyadaki en değerli varlığım, yoluna dünyaları yakacağım aslan kardeşim benim. Gençliğine doyamayan yiğit kardeşim, senin yoluna ömrüm ölürüm ben. Kime inanayım kardeş? Armağan olsun Sefa Dursun Özçelik'ten

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle.

Kime kurşun atan atana, kime inanayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.

Radyolarını yeni açanları hatırlatalım. Çok duygusal dakikalar geçiyor. Yoğun duygusal anlara tanıklık ediyor Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Sizler de duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz değerli kardeşler, medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünde Murat İnce Yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Bizi Sefa Dursun Özçelik az önce ağlattı. Zor be, gençliğine doyamayan kardeşim dediği noktada ben parça parça oldum. Bunun ne demek olduğunu yaşayan anlayabilir ya da gerçek empati yapabilenler. Çünkü etrafımda çok kıymetli kardeşlerim var. Mesela Rasim, Kadir Duman kardeşlerim. Al işte, duyduk bazı şeyleri. Gepe genç yaşlılar. Moral olsun yine onlara, aslan gibi ayakta duracaklar. Allah'ın izniyle gün doğmadan neler doğar, delikanlılar. Hani demem o ki, ille de bir delikanlının gençliğini yakmış olması, sizin ailenizden birine isabet etmiş olması gerekmiyor bunu anlamak için. Yani dün bir Cebrail'de Osman Aslan kardeşimin annesi vefat etti. Bu acıyı anlamak için ananızın vefat etmesi gerekmiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya da bir delikanlının 18'inde, 20'sinde, 21'inde uzun çalara bağlaması, 10-15 yılını içeride geçirmesi, 20 yılını, gençliğini heba etme halini anlamak için ille de ailenden birinin başına bir şey gelmesi gerekmiyor. Bunu hissedebiliyorsun. Benim yiğit kardeşim, gençliğine doyamayan kardeşim. Oy oş,

İşte o yüzden, işte bu yüzden ve bundan pek çok nedenden dolayı Murat İnce böyle yırsınıyor. Yıllardır, 40 yıldır bu işi yapıyorum neredeyse. Aralıksız 30 yıldır. 2000-2026, yemin olsun ki gece uykusu herhalde hiç uyumadım. Yani hiç böyle diyor ya doktorlar falan, akşam 10'da yatağa gireceğim falan. Yok öyle bir şey. Sabah 4-5, sabah ezanı ya da gün doğar, uyku çatlar, öyle. Yarasa gibi. Ve bu geçen süreçte umutlar hep var. Yarın doğacak güneş diyen bir Murat İnce. Koşmasını bilenin umudu bitmez ve her umudun karaya vurması yeni mavilere bir başlangıçtır diyen bir Murat İnce. Ve ne olursa olsun uçurumun kenarından bir çocuğumuzu kurtarabilmek için kendini parça parça eden bir Murat İnce. Dinledi insanlar, bilenler biliyorlar. Ömrümün en güzel yılları, çok mutluyum. 16 yılım Türkiye'nin en güzide kuruluşlarından bir tanesi Türkiye Polis Radyosu'nda geçti. Neler yaşadık arkadaşlar, neler gördük. Haberleşme Daire Başkanlığı'na bağlı Türkiye Polis Radyomuzda neler yaşadık, neler öğrendik, neler gördük. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 5 yıl kıtalar arası yayın yaptım. Gurbetçilerimizin sesi olmaya çalıştık. TGRT FM'de 2 yıl çalıştım. İhlas dedelere kadar. Ne diyeyim? Neler yaşadık ne? Enver Ören vefat ettiği dönem ben oradaydım. TGRT FM'deydim. Neler gördüm? Neler. 7 yıl Bengütürk TV'de çalıştım. 20 tane kitap yazdım. Son 5 kitabım Kitap Yurdu'nda Murat İnce. Başlık Kırgınım Sana Hayat. Kırgınım Sana Hayat başlığı altında 5 kitabım kitapyurdu.com'dan alo deyince ya da internetten girince 300 TL filan, bir kuruş almadım. Yayın evim Savaş Erman, P10 Yayıncılık, ayakta kalsın diye. Yemin ediyorum, şerefim ve namusum üzerine yemin ederim, bir kuruş almadım. Fise billah, bir şey almaksızın kardeşime destek olsun diye. Ve sizlerden de rica ediyorum, hediyesi sanırım 5 kitabın 300 TL civarında. Şiir kitapları değil. Suya yazılan mektuplar gibi, Franz Kafka'nın Milena'ya yazdığı mektuplardan daha güzel olduğunu söyleyen eleştirmenler var. Can Suyum serilerim, Yalnızlığım serilerim. Eminim çok beğeneceksiniz. Kalbim Kalbindeyken Kutsal Topraklar bilmiştim. Nereden bilebilirdim bir cadı kazanına düşmüşüm diye başladığım o satırlarımı okumanızı, okutmanızı çok isterim. Benim beklentim budur. Herkesin elinde Murat İnce'nin bir kitabı olsun isterim tabii ki. Böyle bir, evet, böyle bir idealim var, böyle bir umudum var. Kitapyurdu.com'a gir, Murat İnce yaz, Kırgınım Sana Hayat başlığı adı altında. Her kitabın başında Kırgınım Sana Hayat yazar, altında Can Suyum. Kırgınım Sana Hayat yazar, Yalnızlığım. Kırgınım Sana Hayat yazar, Usta. 5 tane böyle kitap var arkadaşlar. Hediyesi kargo dahil Türkiye genelinde 300 lira olsa gerek. Bu kitapları özellikle çocuklarımızın okumasını çok istirham ediyorum. Genç kardeşlerimin, yiğit kardeşlerimin, suça bulaşmamış ya da özgürlüğüne yeni kavuşmuş da ne yapacağını şaşırmış ya da şaşırmak üzere olan kardeşlerimin, hatta ailelerinin benim bu kitaplarımı okumaları lazım. Hayata başka bir pencereden bakacaksınız Murat İnce'yi okumaya başladığınız andan itibaren. Ben iyi bir yazarım efendim ama ve lakin hani... Tezgahını iyi yerde açamayan bir yazarım. Ne diyeyim? Sefa Dursun Özçelik, Murat abi sana da selam olsun. Duygularımıza tercüman oldun. Var ol. Sen çok yaşa. Hasretimize tercüman oldun. Bu vesileyle başta kardeşim Oğuzhan Özçelik olmak üzere şerefi ve onuru için bedeni esaret altında olan bütün kader mahkumlarına senin vesilenle selam ederim. Sabırları en büyük silahları olsun. Sefa Dursun Özçelik, eyvallah, ne mutlu bana ki aranızda bir gönül köprüsü kurabiliyorsam. Yani hayır dualarınıza çok talibim kardeşler, vallahi billahi. Hani sadaka veriyorsunuz ya, hani kediye köpeğe bir parça ekmek atıyorsunuz ya, hani bir lokma su koyuyorsunuz, bir lokma ekmek koyuyorsunuz ya, o sadakayı cariyelerinize de arada beni katın ya. Benim için bir veren milyon bulsun. Benim için bir dileyen milyar bulsun. Ümmeti Müslümana, sevenlerime özellikle, beni dinleyen kardeşlerime, sizlerde benim hakkım, sizlerin bende hakkı çok. Benim de belki hakkım vardır ama sizlerin bende hakkı çok. Rabbim umduklarınıza nail etsin. Korktuklarınızdan emin eylesin. Şu mübarek Kurban Bayramı hürmetine

hak eden bütün kardeşlerimi özgürlüğüne kavuştursun Cenab-ı Rabbül Alemin. Sevenler için, aileler için, özellikle aile birliği için vuslat olsun. Ama ve lakin genç kardeşlerim, özellikle tembihliyorum. Suça bulaşmış, bir şekilde yıllarını geçirmiş ya da 3-5 ay neyse, özgürlüğün ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamış olan kardeşlerim, istirhamım şudur. Bir olay olmadan önce, ne olursunuz, bir şey yapmadan önce bir değil, 5 değil, 10 kere, 20 kere düşünün Allah rızası için. Bak unutma, haklı olsan ne yazar? Haklı olsan ne yazar? Mühim olan kazaya karışmamak. Vurdun başa bela, vuruldun başa bela. Bak vurdun, onun bir ailesi olduğunu unutma. Hadi onun 8 yaşında oğlu Ahmet varsa, bu vebalin altından nasıl kalkacaksın kardeş? Haklı olsan ne yazar? Cana kıymak bize yakışmaz. O canları da, genç canları da zehirlemek hiç yakışmaz. Allah, Allah muhakkak ki, muhakkak ki incittiğiniz yerden incitecek sizi. Kırdığınız yerden kıracak, 40 bin parçaya bölecek sizi. Unutmayın, eden bulur. Men dakka dukka. Yapma. Yapma kardeşim. Yapma güzel kardeşim. 57 yılım bitti. 45 yaşından sonra çok şey gördüm İstanbul'da. Kaldığım dönemde 8 yıl İstanbul'da kaldım. Bize uymaz abi. Biz Ankara'da yetişmişiz burada. Benim muhitimde, benim yaşadığım yerde başkaydı her şey. Delikanlılığın raconu başkaydı. Kabadayılığın bambaşkaydı ya. Dili bambaşkaydı ya. Benim arkadaşlarım, benim abilerim, benim kardeşlerim çok yiğit, mert çocuklardı. Çocuklarımızın başına bir şey gelmesin diye can siperhane çalışırlardı. Canlarını öne koyarlardı. Kendi canlarından aziz bilirlerdi. Başı belaya girmesin kardeşimin diye, suça bulaşmasın diye çırpınırdı. Bugün maddi bir şeyler için gençken çocuklarımıza görüyoruz ayaklarında eşofman, saçlarının arkadan kesilmiş halleri. Çocuğun gidecek yeri yok ya. Varsa da ne bileyim ona özendiriliyor. Değmez ki. Biz Kurtuluş Harbi'nden bu tarafa, daha ezelden ebede inşallah hep birlikteydik. Omuz omuzaydık. Bundan sonra da öyle olmamız gerekiyor. Kardeşhane yaşamamız gerekiyor. Bir şeylere özene özene özene özene çocuklarımız gençliklerini yitirdiler. Ay ay. Hele de şu filmler, hele de şu diziler yok mu? Eşrefler, şunlar bunlar. Hadi lan oradan. Öyle kabadaydıklar, şunlar bunlar. O ne öyle ya? Ben 70 kilo, 76 kilo, 83 kilo, artı 83 kilo dövüştüğüm yıllarda bile hiçbir zaman Eşref Tek olamadım yani. Elimde iki tane de silah da verseler öyle bir senaryoda, öyle bir dünyanın içinde olamadım. Havada 10 takla attığım zaman da olamadım. Olamam da o filmde olur. Delikanlılar o filmleri gerçek zannediyorlar. Ne oluyor, çocuklarımız zehirleniyor. Abiler de yapma demiyor. Bak kardeş sen yaparsın. Ver gehgeyi. Bizim en güzel içeceğimiz vallahi billahi çaydı. İnce belli bardaktan çay içmekti. En güzeli. Bir tık üstü belki bir şeyler olmuş olabilir. Onun üstü yok. Bugün çocuklarımız paramparça. Bugün aileler paramparça. Allah aşkına kendinize gelin ya. Allah aşkına ya. Sefa Dursun Özçelik kardeşim demiş ki aslan kardeşim Oğuzhan Özçelik'e ve onunla birlikte demir kapılar arkasında aynı kaderi omuzlayan tüm dostlarına selam eder. Hasretle kucaklarım. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen geliyorsun. Dilerim bundan sonra Sefa Dursun Özçelik, Oğuzhan Özçelik kardeşimiz yaşar. Oğuzhanlar yaşasın ya. Adı güzel Oğuzhan'ım benim. Oğuzhanlar yaşamalı Sefa. Yaşatmalıyız. Müsaade etmemeliyiz kardeş. Aslan kardeşim Oğuzhan Özçelik'e ve onunla birlikte demir kapılar arkasında aynı kaderi omuzlayan tüm dostlarına selam eder. Hasretle kucaklarım. Yaşamadın sen. Sefa Dursun Özçelik'in Oğuzhan Özçelik'e, kardeşine armağanıdır. Gece devam edecek efendim.

Merve kardeşimin mesajını bekletmeyelim. Şarkı isteklerine devam ediyorum. Merve Rabia Emeklioğlu demiş ki, canım tekayım, en kısa sürede seninle bu şekilde değil de daha makul bir şartla konuşalım. Özelimizde kalmalı yahu. Herkesler her şeyi duyuyor ama neyse, seni sevdiğimi cümle alem duyabilir. Moralini yüksek tut. Bir tanecim öperim kocaman dedi. Merve Rabia Emeklioğlu çok böyle, nasıl söyleyeyim, çok güzel ha. Vallahi helal. Bizi tebessüm ettirdiyse bu mesajı bir kere daha okuruz. Böyle küçük, böyle tatlı, böyle edebiyatta ne deniyordu bu tarza? Merve Rabia Emeklioğlu'nun mesajı şöyleydi. Canım tekayım, en kısa sürede seninle bu şekilde değil de daha makul bir şartla konuşalım. Özelimizde kalmadı yahu. Herkes de her şeyi duyuyor ama neyse, seni sevdiğimi cümle alem duyabilir. Moralini yükselt, yüksek tut. Bir tanecim öpüyorum kocaman dedi. Çok güzel. İnanılmaz güzel bir mesaj. Umut dolu, hayat dolu. Yani artık diyor, yan yana, can cana, diz dize olalım. Buralardan mı söyleyeyim seni sevdiğimi, tekayım diyor. Merve Rabia Emeklioğlu. İnşallah yan yana olursunuz. Kalp kalbe olursunuz. Ne diyeyim? Efendim, mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden benim, Murat İnce, yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Vay vay vay vay vay. Amcam, amcam, amcam, amcam. İnşallah. Caney, birazdan inşallah. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Gönder gelsin, bak doluyor. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Bayramda 27-28-29-30 Mayıs'ta 7'den gece 2'ye değin devam edecek olan programlarımızın

bütün saatleri dolu, 7 ile 8 hariç. Buraya da sponsor olmak isteyen bir baba it varsa lütfen 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım'la WhatsApp'tan mesajlaşsın. Detayları Bakır Hanım iletecektir. 552-711-7490 Hasan Ali Albayrak kardeşimizin mesajı. Kardeşim Ahmet Tekaya, Osman Öztunç'tan Birader şarkısını yolluyorum. Gülen yüzün hiçbir zaman solmasın kardeşim benim. Seni çok seviyoruz dedi. Hasan Ali Albayrak. Kardeşim Ahmet Tekaya, Osman Öztunç'tan Birader şarkısını yolluyorum. Gülen yüzün hiçbir zaman solmasın kardeşim benim. Seni çok seviyoruz dedi. Hasan Ali Albayrak'ın isteği Ahmet Tekaya kardeşine geldi bile. Değerli kardeşim Osman Öztunç söylüyor birader diyor.

Efendim devam ediyorum, hız kesmiyoruz. Medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medemesaj.com'a dünyanın her yerinden üye olabilirsiniz. Güvenli bir sitedir. Gönül rahatlığıyla medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Rahmetli dostum Nuray Hafiftaş çok kıymetli bir hanımefendiydi. En son Ankara'da bir organizasyonda beraber yemek yedik programın ardına. Yaşaması gerekirdi, öyle düşünüyorduk. Ama demek ki bu kadarmış. Ama güzel şeyler bıraktı gitti. Arkasından Nuray Hafiftaş çok hanımefendi, çok kaliteli, çok özel bir kadındı. Allah gani gani rahmet eylesin. Oy oy. Nuray Hafiftaş'tan toza döndüm. Kim istemiş? Hayriye Zerey kardeşimiz istemiş. Aslan kafese yakışmaz benim aslan kardeşim. Ahmet Tekayma gelsin. Seni çok seviyoruz Nuray Hafiftaş'tan. Toza döndüm çalarsanız sevinirim. Efendim arada söyleyemediğim adresler vesaire diyemediğim sözcükler. İçeride ve dışarıda olan kardeşlerimizin can güvenliği açısından yasak olma sebebiyle söyleyemiyorum. Mesajlarınızı okuma şeklimden bundan sonra gönderdiğiniz mesajlarda buralara dikkat edin. Boştan yere kontrolünüz gitmesin. Hayri Zerey, aslan kafese yakışmaz benim aslan kardeşim. Ahmet Tekayma gelsin. Seni çok seviyoruz. Nuray Hafiftaş'tan toza döndüm. Çalarsanız sevinirim. Çaldım.

0: gece çılgın istekler geliyor vallahi billahi. Birbiri ardına çok güzel şarkılar çalıyoruz. Kalbim Mehmet Ali Kerpiş, radyo başındasındır eminim. Ara biliyorsan ara beni, sesimi geç duyarsan da merak etme. Sensizlik hariç kötü bir şey yok dedi. Mehmet Ali Kerpiş bir evi bir yengeyi ara bakalım, böyle bir mesaj var. Amme hizmeti yapıyoruz gece, kamu hizmeti yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir dünya var mı ya? Evi ara. Mehmet Ali Kerpiş, evde kal. O neydi ya? Evde kal. Neydi Hacı Emmi, neydi o şarkı? Evde kal. Şeref Tekay'ın isteği, benim aslan oğlum. Seni çok seviyorum, her zaman arkandayım. Seni Allah'ıma emanet ediyorum, kendine çok dikkat et. Ahmet Kaya, yalnız değilsin de armağan olarak göndermiş. Öncesi bir daha hatırlatalım. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı Türk isteği. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı Türk isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Şeref Tekay, benim aslan oğlum, seni çok seviyorum dedi. Her zaman arkandayım. Seni Allah'ıma emanet ediyorum. Kendine çok dikkat et. İstek eserimiz Ahmet Kaya, yalnız değilsin. Şeref Tekay'dan aslan oğlu, seni çok seviyorum diye bir mesaj geldi. Aslan oğlum, seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım. Seni Allah'ıma emanet ediyorum. Kendine çok dikkat et. Ahmet Kaya, yalnız değilsin, armağan olsun.
1: Gel demişler dostum, yüzün gülsün be. Yaralarım ağır, vasım olsun be. Halimizi dirtecek Allah biz

yarı düşmanlar değilsin. Ben varım yanımda, yalnız değilsin. Önümüzde dağlar düşmanlar değilsin. Ben varım yanımda.

Ve şu karbu kavga bizi de yormuş. Sırtımıza hançer yarası varmış. Gözlerim kararmış, saçım ağarmış. Ben varım yanında, yalnız.

Dostum var yararken önündeyim söz. Hapiste mezarda yanındayım söz. Ben başımda hem de sonundayım söz. Ben varım yanında yalnız değilsin. Önümüzde dağ var düşmanlar bilsin. Ben varım yanında.

Efendim devam ediyoruz. Orijinal bir Ahmet Kaya dinleyelim. Az önceki yapay zekayla yapılmış. Görmüyor Ahmet Kaya'nın böyle bir şarkı. Ali Kınay'ın şarkısı. Çok ilginç. Evet, Muhammed Sidar Kesici'nin Murat İnce amcasına çok çok selamları var. Hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim Muhammed Sidar Kesici. Remzi Kesici ağabeyine çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor. Yeri gelmişken Remzi Kesici'ye benden ve Caney'den de bolca selam olsun. Emre Alkış'tan bolca selam olsun Remzi Kesici kardeşime. Yine Sidar Kesici, Fırat Karayazı'ya, Atalay Karaca'ya, Murat Sönmez, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Kadir Duman, Rasim Duman, Yarasa'ya, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş'a, Paşalı Apoday'a, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel, Özceylan'a, Yunus Emre Çakır'a, Babel Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Ahmet Kaya'dan Sen İnsansın şarkısında armağan ediyor Muhammed Sidar Kesici. Sizler de medyamesaj.com'a girin. Üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin.

Efendim saatler ilerliyor, son saate doğru yaklaşıyoruz. Gece 1'e kadar yayınımız devam ediyor. Bayramda 2'ye kadar kesin devam edecek. Belki 3 olur, 4 olur, bilemem. Medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat Önce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin. Medemesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat Önce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Senem Senkür bayramda 21-22 aralığında sponsorumuz eşi Özgür Senkür. Şimdiden şarkılarınızı bana bayram için yazmanız, göndermeniz lazım. İsteklerinizi, mesajlarınızı. Son dakika yaparsanız bizi zorda bırakırsınız. Haberiniz olsun. Bütün sponsorlarıma bunu hatırlatıyorum. Senem Senkür, Kırıkkale'de olan paşam Özgür Senkür. Kurban olduğum. Yarın yanındayım nasipse. Çok özledim seni aşkım. Hayırlı gecelerin olsun. Öperim. Amin demiş. Kırıkkale'de olan paşam Özgür Senkür, kurban olduğum, yarın yanındayım nasipse. Çok özledim seni aşkım, hayırlı gecelerin olsun, öperim, amin dedi Senem Senkür. Peki, devam ediyoruz. İstek sahibi kim? Arda Elmas'ın mesajını okumadan ve isteğini çalmadan önce bir hatırlatma yapalım. Elbistan'da daha evvelce Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan Ciğerci Şükrü Usta adıyla hizmet veren Ciğerci Şükrü Usta'nın adı değişti, tabela değişti. Ne oldu? Ciğerci kardeşler oldu. Halis Ançer ve Ciğerci kardeşler ekibine selam olsun. Sabah 11.30 gece 10 aralığında Ciğerci kardeşlere giderek ya da alo diyerek ciğer yiyebilirsiniz ciğerlerim. Detaylar Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Halis Ançer ve Ciğerci Kardeşler, Ümmet-i Müslüman'ın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorlar şimdiden.

Vesile olur inşallah dedi Halis Ançer kardeşim. Gökhan Doğanay Darda Kaldım'la geldi. Bu da yapay zeka bir video mu? Değil değil mi arkadaşlar? Değil değil. Arda Elmas'ın isteği yayında. Gökhan Doğanay'dan Darda Kaldım parçası, Murat İnce ve kader mahkumu olan canım kardeşim Recep Bilal Iğdır ve tüm değerli dostlarıma armağan olsun. Arda Elmas, eyvallah can kardeşim. Gökhan Doğanay'dan Darda Kaldım parçası, Murat İnce ve kader mahkumu olan canım kardeşim Recep Bilal Iğdır ve tüm değerli dostlarıma armağan olsun. Arda Elmas'ın isteği yayında. Çok teşekkür ediyorum.

1988. Ne dinlerdik ya? Sezen abla söyler, biz dinlerdik. Madem ki istiyorsun öyleyse durma gitler filan falan. Ne günlerdi bakayım? Bakayım. Bu değil, bu o albüm değil. Bu şeyden önce, Gitten sonra, Sarışın Geçer, Sultan Süleyman, tabii. Sezen Aksu'ya bütün gençliğin aşık olduğu, sesine aşık olduğu yıllardı. O yıllar gerçekten de gelmiş geçmiş çok kıymetli seslerimizden bir tanesidir Sezen Aksu. Ses olarak, kişilik falan filan diye benim üzerime gelmeyin. Ben ses olarak çok beğeniyorum. Bir manifest var. Sezen Aksu'nun bana mektup yazdığını hayal edip, Murat İnce lütfen seninle bir düet yapalım, senin şiirlerine hastayım filan falan diye bir mektup yazacağım Sezen Aksu'dan. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz.

inanarak. Kötüye kullanmayın, olur mu? Detay verdim zaman bu sefer yapıyorlar. Onu da istemiyorum. Oy oy oy oy oy oy oy. Kalplerimizdeki ağrıları alalım. Ne geceler yaşadık öyle değil mi? TikTok'ta filan arkadaşlar. Hey gidi günler hey. Sezen Aksu'yu kim istemiş? Çok şükür. Çok şükür bir Sezen Aksu isteği geldi ya. Bir çocuk sevdim. Ufuk Uluer kardeşim. Selamünaleyküm. Ben Ufuk Uluer. Ya Ufuk ve aleyküm selam değerli kardeşim. Çok güzel bir istekte bulundun. Ne güzel. Biraz kafaları dağıtalım böyle değil mi? Hep çok ağır arabesk gidiyoruz ya. Dibin dibinde gidiyoruz. Bu arada sizler de Ufuk kardeşim gibi böyle güzel şarkılar seçebilirsiniz. En azından bayramda arkadaşlar Allah rızası için şöyle neşeli şarkılar seçin ya. Hani bu ah hey ah hey tamam eyvallah bir yere kadar ama ya. Bazen de güzel şeyler söylemek lazım. Zaten adam orada paramparça, bir de üzerine bir benzin döküyoruz. İyice mahvediyoruz. Bazen de eğlenceli şeyler isteyelim. Eğlenceli şeyler isterken içinde argo sözcükler olan şarkılardan bahsetmiyorum. Biliyorsunuz Türkçe olmalı istediğiniz şarkılar. Argo olamaz ve siyasi olamaz. İdeolojik şarkılar olamaz. Ufuk Uluer. Selamünaleyküm ben Ufuk Uluer dedi. Ve aleyküm selam sevgili Ufuk. Ankara'da olan Mertcan Koymat kardeşime ve onun yanındakilere selam olsun. Sezen Aksu bir çocuk sevdim. Armağan olsun dedi Ufuk Uluer. Sizler de Ufuk kardeşim gibi böyle güzel istekler yapmak isterseniz medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza TR Ajans Bakır Hanım'a yazın. Bayramda saat 7'de yine başlayacak olan programlarımız bu defa 2'ye kadar kesin devam ediyor. Çünkü 1 ile 2'ye de sponsorluk açtık. 4 gün boyunca bayramda bize sponsor olmak isterseniz şu an sadece 7 ile 8 boş. Bu saatimize sponsor olmak isteyen kardeşlerimiz, 7 ile 8 arasında sponsor olmak isteyen kardeşlerimiz bizimle irtibata geçsinler. 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazsınlar. Bayramda da çalışıyoruz arkadaşlar. Cumartesi, pazar da çalışıyoruz. Her gün 7'den gece 1'e değin yayınlarım devam ediyor. Bayramda gece 2'ye değin devam edeceğiz. Radyoyu yeni açanlar için de şunu hatırlatalım. Bendeniz Duygu Adamı Murat İnce. Uzun ince yolumuz son 6 yıldır Türkiye'de 80 noktada aynı anda 50 ilde ortak yayın projesiyle devam ediyor. Bir mesaj düştü, onu da söyleyelim. Ufuk hakkını helal et. İki gözüm Süleyman Şahin'e gelsin sıradaki tüm şarkılar. Aslan kafese sığmaz. Sen kalbini ferah tut. Bugün değilse elbet bir gün. Sabır iki gözüm dedi. İki gözüm Rumuzlu kardeşim. Ufuk Uluer kardeşimin nihayetinde isteğini çalıyoruz. Ufuk da diyor ki Murat abi bir sal da çal da. Ufuk Uluer istedi. Ufuk Uluer'den Mertcan Koymat kardeşine ve onun kader birliği yaptığı arkadaşlarına selamlarıyla birlikte Sezen Aksu bir çocuk sevdim armağan oldu. Ufuk Uluer hoş geldin kardeşim. Mertcan Koymat ve onun arkadaşlarına armağan olsun. Bir

mürekkebe kalemini batır batır yaz gardiyan. Bu kalbimin elemini satır satır yaz gardiyan.

dört duvarda kaldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz gardiyan. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz gardiyan. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyan. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel demeye çekindi de satır satır yaz gardiyan. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz gardiyan, satır satır yaz gardiyan.

Efendim devam ediyoruz. Abi iyi akşamlar, eşim Alican Çavuş için Uygar Doğanay'dan Dağlara mı anlatayım şarkısını istiyorum. Alişim aradın, telefon düşmedi, aklın kalmasın. Annenlerdeyim, seni çok seviyorum diyor değerli kardeşim. Alican Çavuş'un eşi kardeşim Uygar Doğanay'dan Dağlara mı anlatayım şarkısını istedi. Alican Çavuş için ve dedi ki Alişim aradın, telefon düşmedi, aklın kalmasın, annenlerdeyim, seni çok seviyorum. Alican Çavuş'a eşi kardeşimden Uygar Doğanay Dağlara mı anlatayım şarkı sermanı olarak geldi.

Yollarımı anlatayım kardeş. Ben bu hasreti kime anlatayım? Ben bu yüreğimin derdini kime anlatayım kardeş? Yoruldum kardeş. Yorgunum kardeş.

Evet sevgili dostlarım, devam ediyoruz. Fikret delikanlı kardeşim benim. Ben bana Cane ile mikrofonda hatırlatıyoruz. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medemesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Soru, görüş, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Bayramda biliyorsunuz 4 gün boyunca yayın devam edecek. Bayram sponsorları aldık. 7 ile 8 boş. Tek o saatimizi veremedik. Bu saatimiz için de bir babayiğit varsa 552-711-7490'dan 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım'a ulaşsınlar. Bir daha söylüyorum, 552-711-7490. Devam ediyorum. Kalbim Mehmet Ali Kerpiç, sesimi duyacağını

diyordum. Yine telefonlar arızalı galiba. Bağlanamadık. Merak etme, kötü hiçbir şey yok. Aklın kalmasın. Prenseslerin de gayet iyi uyuyorlar. Tez zamanda dön bana kalbim Mehmet Ali Kerpiç. İstediğimde sesini duyamamanın zorluğunu tarif edemem. Seni çok seviyorum. Aklın kalmasın. İyiyiz. Dön bana Caney dedi. Mehmet Ali Kerpiç kardeşimin eşi hanımefendi. Kalbim Mehmet Ali Kerpiç sesini duyacağını, sesimi duyacağını biliyordum. Yine telefonlar arızalı. Galiba bağlanamadık. Merak etme, kötü hiçbir şey yok. Aklın kalmasın. Prenseslerin de gayet iyi uyuyorlar. Tez zamanda da dön bana kalbim Mehmet Ali Kerpiç. İstediğimde sesini duyamamanın zorluğunu tarif edemem. Seni çok seviyorum. Aklın kalmasın, iyiyiz. Dön bana Caney. Bu mesajlar bile çok şey anlatıyor. Ayrılık zor. Özgürlük çok zor. O yüzden aklım başan devşir. Oğul, gece devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Keke eyvah isteği geldi. Hasan Ali Albayrak kardeşim, tek dostum Ahmet Tekaya Keke eyvah şarkısını yolluyorum. Eksik tarafımsın kardeşim. Geleceğin günü dört gözle bekliyorum. Kardeşin Hasan dedi. Hasan Ali Albayrak'tan tek dostum Ahmet Tekaya Keke eyvah şarkısını yolluyorum. Eksik tarafımsın kardeşim. Geleceğin günü dört gözle bekliyorum. Kardeşin Hasan dedi. Hadi siz de gönderin, hala buradayım. Saat bile değin, yayın devam ediyor.

0: sunumunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Duygu Adamı Murat İnce.
2: Dert etme kendini, inim inim inleme, sus bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni, üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni, ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni, çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni, aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni, gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni, sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni, ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

Dağlara, maddelere dökerken de gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de biliyorsun yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet, umutlara kes bir bilet.

karanlıkta kalmışım anne. Gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm, kar beyaz olmuşum, duvar gibi suvalarını dökmüş, bir gecede bin yıl yaşlanmış, ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi, bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne, kimden kaçtın böyle? Yoksa ben çile miydim, dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne.

Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı, ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığım bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar, arkama da sırtıma kardeştin. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar.

kaldım anne. Görmüyor musun he yani? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrinde, parmaklarım mezar taşında, gövdem toprağında ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm ay anne.

Yağmurun canosu, kahraman kazandan kazanla sen Hüseyin Özkan'a. Ben senden mucize değil, sadece biraz daha his istiyorum. Biraz daha yanındayım duygusu. Çünkü sevmek bazen sadece özlemek değil, özlerken kırılmamayı da başarabilmekmiş. Ben hala seni severek bekliyorum ama biraz yorgun, biraz kırgın, biraz da sensizim. Bugün sadece biraz anlayış bekledim senden. Ben sana yaşadığım hiçbir kötü şeyi anlatmıyorum. Sen de üzülme, kırılma diye, ama demek ki sen beni çok farklı anladın. Sen sandın ki demek yağmurun hayatı muhteşem. Aynen canım, aynen. Hayat yağmuru harika devam ediyor. Sana itiraz etmiyorum ama kalbim kırık, unutma. İyi geceler Hasan, yağmurun.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

Dostlarım, insan bazen öyle bir hale gelir ki ne tamamen gitmek ister ne de olduğu yerde kalabilmek. İşte ruhun en yorulduğu eşik tam burasıdır. Bakın, hayat insana her acıyı kaldırmayı öğretiyor belki ama anlaşılmamayı öğretmiyor. Çünkü insan kırılır, geçer, yoksullaşır, toparlanır, kaybeder, yeniden başlar. Ama uzun süre görülmezse ruhu sessizce solmaya başlar. Ve çağımızın en büyük trajedisi şudur. İnsanlar birbirinin sesini duyuyor ama ruhunu duymuyor. Bir nasılsın sorusu soruluyor ama cevabı gerçekten merak eden çok az insan kalıyor. O yüzden bazı insanlar artık içini anlatmıyor. Çünkü herkes dinliyor gibi yapıyor ama çok az kişi hissediyor. İnsan bazen kalabalıklardan değil, yüzeysel sevgilerden yoruluyor. Herkes yanında gibi ama kimse gerçekten yanında değil. Bir düşün dostlarım, gece odasına çekildiğinde içine çöken o sessizlik var ya. İnsan işte en gerçek haliyle orada karşılaşıyor kendisiyle ve bazı geceler insan kendi içinde kaybolmuş bir çocuğu arıyor. Eskiden daha çok gülen, daha kolay inanan, bir mesaj gelince heyecanlanan tarafını. Çünkü hayat büyüttükçe değil dostlarım, sarsıldıkça değiştiriyor insanı. Bir ihanet biraz eksiltiyor, bir veda biraz susturuyor, bir yalnızlık biraz yaşlandırıyor. Sonra insan öğreniyor herkese içini açmamayı, her sevgiyi sonsuz sanmamayı ve en çok da kendi yarasını kendi sarmayı. Ama burada çok derin bir hakikat var dostlarım. İnsan kendi yarasını sararken bile içten içe birinin yoruldun biliyorum demesini bekliyor. Çünkü ruh dediğimiz şey tamamen yalnız yaşamaya uygun yaratılmadı. Bakın, tasavvuf ehli der ki kalp görüldüğü yerde yumuşar. İnsan da böyledir dostlarım. Anlaşıldığı yerde çözülür. Güvende hissettiği yerde yeniden nefes almaya başlar. Ve belki de bu yüzden hayatımızdaki bazı insanlar unutulmaz. Çünkü onlar bizi değiştirdikleri için değil, yanlarında kendimiz gibi olabildiğimiz için iz bırakırlar. O yüzden bu gece kendinize şunu sorun dostlarım. En son ne zaman gerçekten dinlendiniz? En son ne zaman rol yapmadan güldünüz? En son ne zaman iyiyim derken gerçekten iyi hissettiniz? Çünkü insan bazen hayatın yükünden değil, sürekli güçlü görünmekten tükeniyor ve inanın bana,

bazı insanlar sessizce çok büyük savaşlar veriyor. Sadece vakarından kimse anlamıyor. Şöyle kontrol ediyorum. Artık mesaj göndermezseniz sevinirim diyecektim ki kahraman kazandan yağmurun canısı, kahraman kazandan kazanlar sen Hüseyin Özkan'la biliyor musun en çok ne acıtıyor yabancı biri incitse bu kadar komazdı ama insanın sevdiği tarafından şüphe ile sevilmesi. Ama insanın sevdiği tarafından şüpheyle sevilmesi kalbi paramparça ediyor. Ben senden fazlasını değil, sadece bana inanmanı bekledim. Çünkü güven olmayınca sevgi insanın içinde boynu bükük kalıyor. Belki de mesele benim seni az sevmem değil, senin sevilmeye alışık olmaman. Çünkü gerçekten seven bir kadın kolay bulunmaz haso. Hele ki her şeye rağmen gitmeyen biri. Ama şunu bil, kırılan bir kadın sessizleşir ve bazen en büyük trip artık eskisi gibi konuşmamaktır. Çok üzdün beni, çok. Hiç beklemediğim bir yerden diyor Yağmur'un canısı. Evet, toparlayıp bitirmem lazım. Son 7 dakikadayım.

0: Evet. Bu gece yine insanın görünmeyen taraflarını konuştuk diye düşünüyorum. Sessizce yorulanları, kimseye anlatamadığı bir hayatın içinde kaybolanları, gülümserken bile içinde fırtına taşıyan insanları. Ve belki gecenin en hakiki cümlesi şuydu: İnsan bazen yaşadığı acılardan değil, onları tek başına taşımaktan yoruluyor. Bakın dostlarım, bu dünya hepimizi başka başka yerlerden sınıyor. Kimi özlemle, kimi yalnızlıkla, kimi geç kalmışlıklarla, kimi de içinden hiç çıkamadığı bir sessizlikle. Ama insanın gerçek kıymeti bütün bunlara rağmen kalbini nasıl taşıdığıyla ölçülüyor. Eğer hala bir başkasının derdine üzülüyorsanız, tabii. Hala kimsenin canı yanmasın diye dua ediyorsanız, hala sevgiye inanacak küçücük bir kalp taşıyorsanız içinizde ya da küçücük bir yer varsa içinizde, inanın bana dostlarım, hayat sizi yormuş olabilir ama tüketmemiştir. Çünkü insanı ayakta tutan şey sadece nefes almak değildir, bir anlam taşıyabilmektir. Ve bazen bir güzel söz, bir içten sarılış, bir yanındayım cümlesi insanın içindeki bütün karanlığı susturabiliyor. O yüzden ne olur, birbirinize karşı daha merhametli olun. Kimsenin iç savaşını küçümsemeyin. Çünkü bazı insanlar sessizdir ama içlerinde koca bir hayat ağlıyordur. Allah gönlünüzdeki yükü hafifletsin dostlarım, kalbinize ferahlık versin ve sizi yanında kendiniz gibi hissedebileceğiniz güzel insanlarla karşılaştırsın. Şimdi geceyi usulca sabaha bırakalım ve unutmayın, insan bazen karanlığın içinde değil, kendisini anlayan bir sesin yokluğunda kaybolur. Hepinize huzurlu geceler diliyorum. Allah'a emanet olun ve sevgili Alper Ünal'ın yüreğinden can kardeşi, biricik kardeşi Taner Ünal'a, Adem ve Burak Kaya'ya, Azat Bilici'ye, Batuhan Gültekin'e ve dinleyen herkese armağan olarak geliyor gecenin son şarkısı. Yalnız değilsin, Ali Kınık kardeşim söylüyor. Mesajlarınızı bir kere daha kontrol ediyorum, ne olur ne olmaz diye. Yarın yine saat 19'da başlayacağız arkadaşlar. Gece 1'e deyin devam edecek. Bayramda gece 2'ye deyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Geldim işte dostum, yüzün...
0: Dua eder dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.